teslim aldı hüzün, içimde senden kalan cam kırıkları. Aynada sensiz yüzün, sensiz, hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak, göreceksin, köşe başında nöbet tutuyordur gözün. Öyle kolay değildir beni unutmak, hala, hala sokaklarındadır.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Blas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешън бонко дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
12: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
0: Gider Radio Amuriye Türkiye.
20: İni Adela Radio Suara Türkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
22: Este Radio Voz de Türkiye.
23: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
24: İt Türkiye hangiye radyoya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

bir candımı. Senin için Afganistan'dan binen rakım oldum da kızıp da yıldız aldım bu. Burada saftan aldım milyondu. Ben almadım özde vardım bu. Rok milyondu alıp Kazak'tan. Korday'dan bir gergende vayke milyoner olmayı aldım bu. Alcağından esteydi, gene göğüs büyüktü, gözler yetteydi. Kokayıp başım gelgende, bu tosu aldan sıkkıyım, sınak değişim bu. Alcağın aydı, köpteydi. Uğran kurtuldan tosu aldı.

0: ederim. Ustadın elimizi yaptın, ustukanlığa dolgunca, ben nakım olup kağızma dedim.
1: Hey, böyle. Bırak yeter.
0: Hayruvay çatıp katılgan, karacının çakırgan. Hay kesen kapır ay ay su göçtesin. Taşlardan bolsa baladan bul kandırgan aytsın öptösün. Hay gezer gelip kaldın öptöndü Gümün senin için öptösün. Çeten sinemde batıp çeken içersin öptösün. Yetsizli hangir şövayın bay gecen gelmeyip dökmesin. Özüm gün ötü sinayın, özüm için özgözün.

Örpentlik radyo anlıqçıda, əmdi xəbərlə anlayışla, bugünkü mühim xəbərlərimizdən təpsili məzmunlar tübəndikcə. Türkiyə Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan, uruş cinayetçilerinin oranının Birleşken Devletler Teşkilatı münbir emez, belki sot mehkimsiz zallar işgeldikini təkidləb, ırkı qırğınçılık qiqallarının adalet aldığı da izab veriş gerektiğini bildirdi. İstanbul'da ötküzülgən 21. növetlik Mosiyat Xalqara Suudi Ermenkisinin yipiliş mürasimini söz kıyan Erdoğan, eğer ırkı kıncı kıyalladın tarih ve kanun aldığı hesap eğilmese, okşaş vahşilik kayıt yüz berdi ve bilip koyunla ki bu insani tragediyelerde kelgüsüde ballarımız mı düşkildi, deyip katkı agahlandı diye.

Erdoğan, Netanyahu nutuk sözleşke başlaganda BDT zalından çıkıp ketkenlerini takdirlap, bu İnsaniyet İttifakı'nın vekili sütüde umum kinaşının uruş cinayetleri gibi egen tekişlik cevabıdır, dedi. O, şunu bilen birge dünya sistemisinin kanunluk buluş ve adalet kerisisi düşkili batkallıkını tılgelip, iktizat mesle sütüdüm toktaldı. Erdoğan, Türkiye'nin ahirki 24 besildiğin bir an üzlüksüz işine iş kaşırıp, nöbette dünya boyunca en çok 16. Avrupa boyunca en çok 6. iktizadi gevdiği aylangallıkını etti. Şundakla eksportçı Türk şirketlerinin sanının 33.000'den 168.000'e yetkerlikini eskertip, yeni otur mezgillik programı bilen sicil iş yönelişte katli ilgirleydiğallıkını bildirdi. Hürmetlik radyo anlıkçılar. İran Taşkı İşler Ministri Abbas Araqçı Katar arkalık Washington'a sunulgan Hormuz Boğazı'nı katnaşkı eşiş doğrusu'ndaki yetti şerttin herkese çekinmeydi kallıkını ilan kıldı. Məlum buluşça bu şertle Livan ve Yemen'deki dokunuşlarını ahırlaştırış, tonutulgan İran meblağını koyup biriş, imbargo olanı bekar kılış ve Amerika'nın deniz korşağını toktutuş Katarlıklarını üstü kaldı. Gerçi Amerika Prezidenti Donald Trump bu teklifini red kılıp, ula eğer talapet belgellik üçün derhal boğazını açıdığan kilişim tüzüşünü hala avutudu deyip meskir arlaş, bağa belgen bulsun mu? Arakçı diplomatiye işçikinin uçuk ikerlikini, ama Amerika'dan tehdit kopul kınmaydı kalıqını bildirdi. Şunu bilen bir vakitte İran İnkılabi Muhafizeçiler kısmının bayanatçısı Hüseyin Muhibbi mu? Şeritlerimiz orunda almakçı Amerika'nı cezalaştın vazgeçmeyimiz deyip katlı kadahlandı dedi. İran Prezidenti Pezeşkiyan bolsa, BDT Başkatibi Antony Guterres bilen körüşkende Amerika'ya emdi işenmeydi kallıqını tekitledi. Onun başka Saudi Arabistan ve Rusya vekillerimi BDT'de süt kılıp, rayındaki stratejilik deniz yollarının mukumluğunu kogdaşının muhimliğini otturuğu koydu. Hürmetlik radyonluğu çıla. Azerbaycan Prezidenti İlham Aliyev Baku'da ötküzülgen 2. nöbetlik halkara meblağ seliş münbirde söz kılıp, devlet iktizadını yalğız nefet ve tabi gazgı tayınıp gelişten kutuldurup, kayta hasıl bulduğun energiye ve eşya obırtı sahesi yüzlendirildi kallıkını tekitledi. O, Azerbaycan'ın Kaspi Denizi'de 157 gigawattlık energiye yuşurun küçü bağlıkını, kelgüsü 5 yıl içinde kayıt asıl bulduğun energiyanın devletinin hem yerge itidigallıkını hem de Avrupa'ya elektrik energiyası eksport kılışını nişan kılavatkallıkını etti. Bunun zırt Aliyev devletinin transport özellikleri toktulup, Azerbaycan arkalık transport yük taşış miktarına bu yıl 16 milyon tonluk yetkenlikini. 2030 yılgıca bunu 25 milyon tonluk yetkizüş nişanı bağlıkını malum kıldı. Bu yana Azerbaycan'ın Otrasya bilen siyasi ve iktizadi cihetinin ziç birleşi batkallıkını, 30 yıl ilgir imzalanan halkaralık toktamlarının birer sözümü üzgertilmeyi toluk kovdulu batkallıkını bayan kıldı. Şundakla 2017 yıldan bu yan manatın dolarga boğan pirvut nisbitinin özgürme geldikini ve devletteki cinayet nisbitinin intihayını tüven işgeldikini tılgılıp, Azerbaycan'ın meblağ sağcılığı için mukum ve bekhater bir emrah işgeldikini alayda eskertti. Hürmetli radyonluğçular, Pakistan'ın garbi şimalığı caylaşkan Khyber Pakhtunkhwa ülkesinin Dira İsmail Khan rayonu da ecellik partlaş yüz verip, az diyen de 11 kişi kaza kıldı ve 30 kişi yaralandı. Bu korkunçluk hücumunun cevapkarlığını Tehriki Taliban Pakistan Terörlük Teşkilatı üstüne aldı. Malumatla Karaganda terörçüler partlatkuş kaçalanan bir avtomobilini xevfsizlik tekşürüş punkti qaydep kirip partlatkan bolup, Rescue 11-22 kutkuzuş etiratları derhal nah meydana itip berip yardarlığa davalış yardım qiqandan sırt ulanı doktor hallığı yetkigen. Yakından bu yan bu rayonda terörlük hücumları köpüyüp ketken bulup, Muşay'nın bişidimi Kohat'taki bir sakçı idarisi kılınan hücumda 16 sakçı bulup cemi 31 kişi hayatına ayrılgan idi. Bu vakalanın arkasından Pakistan dairleri peşembe günü Afganistan teritoriyasındaki 10 noktaya hava ve uçuksuz ayrıplan bilen zerbe verip, bu hareketini anlık, enik ve ölçemlik deyip tarif edildi. Şunu bilen birge, Kabul'daki Taliban hükümetini terörlük unsurları karşı şizil ve konkret kademlerini taşlaşka ciddi çakırdı.

verilmedi. Elbette Amerika prezidentinin hem yaxşı hem ziddiyetlik sözle anlanmakta. Biz müresseyçiler arkalık inik cevabını kütüvatımız. Kilidigan cevap karab karar alımız. Arakçı Amerika'da ziç uçuşladı boğallıkını ve müzakirlerinin ilgirilişi için İran devletlik adı halsizlik genişlerinin belgelengen şartlarını müresseyçiler arkalık karıştırıpke yetküzgeldikini kayıt kıldı. Hormuz Boğazı'nın içilişi için İran oturup koygan şartlarının icra kılınış gerekliliğini itkan Arakçı bu meselede çekinmedi kalıkını tekitledi. Arakçı ahırda devletini diplomatiye yolunu sınav bakmadı deyip eyiplediğin hiç kimden yokluğunu. Diplomatiye bilen müzakir yolunu takap koyma kalıkını. Ama İran halkının hukuk menfaatlerini kogdaştırma vazgeçmedi kalıkını ifade edildi. İran vekiller öbeke BDT umumi kiriş münasiyeti bilen bağlan Amerika'da Hormuz Boğazı'nın içilişi alakadar Katar'ın müresseçilgide de Amerika'ya yetti şart sunğan idi. Ama Amerika Prezidenti Donald Trump İran'ın şartlarını kabul kılmaydı kallıkını ilan kıygan idi. BDT umumi kirişidin kin İran Prezidenti Mesut Pezeşkiyan 4-2 kaytkanda Arakçı'nın çarşamba günü gece Amerika'da kilişi karar kılınğan idi. Hürmetli radyo dinleyiciler, yukarıda haberleri aldınlar.

TRT Uyghurchining hurmatli ixlosmanlari, ba'zi hayotlar baki u faqat bir insonning umrini emas, balki bir davrning ruhini bayon qiladi. Ba'zi qalamlar bo'lsa, qog'ozga emas, tarixning xotirasiga yozildi. Hüseyin Cavidning hayotimi dal mushundoq bir hikoyadir. Nahchivonning qadim ko'chalarida boshlanib, Istanbulning adabiyot chambergini bosib o'tib, Bakuda pishib yetilgan va oxirida Sibiriyaning sovuqlarga cho'zilgan bu musofa faqat bir shoirning emas, balki erkinlikka, inson izzatiga va haqiqatga ishongan bir ziyolining ko'rishidir. Cavid uchun she'r faqatli go'zal so'z qilish emas, balki zulmatlik zamonlarda insonning vijdoni xitob qilish edi. Shu sababdan onun qalami o'zi yashagan davrning cheklimlarini bosib o'tib, o'limidan keyinmi yashashni davomlashtirdi. Qani undoqda Hüseyin Cavid bilan tanish uchun diqqatingizga programmamizni bo'lsin. Hüseyin Abdulla o'g'li Reisizade 1882 yili Naxchivanda dunyoga kelgan bo'lib, adabiyot dunyosi uni Hüseyin Cavid degan nom bilan taniydi. U tek kichik vaqtlarda so'z va tafakkur dunyosi bilan tanishdi. Naxchivanda boshlangan o'qish hayoti Tabriz va Istanbulga cho'zildi. 1909 yili Istanbul universiteti adabiyot fakultetini tamomlagan Cavid klassik sharq adabiyotining merosi bilan zamonaviy tafakkurni birlashtirdi. Naxchivan, Genja, Tiflis va Bakuda o'qituvchilik qilib, jamiyatning o'zgarayotgan yuzini yaqindan tanidi. Anani bilan zavolilish, uttursilik, surkilish uning tafakkur dunyosidagi asoslik masalalardan biriga aylandi. Cavidning romantizmi faqat bir xil san'at qarshili emas, balki insonning ruhiga va haqiqatga yetishtirishchanligi edi. Inson taqdir, sevgi, yaxshilik, yomonlik, vijdon va erkinlikka o'xshash universal masalalarni asarlarining markaziga olib keldi. Shu sababdan uning asarlari faqat o'z davridagi Ozarbayjonni emas, balki insoniyatning hech qachon ko'ndirmaydigan savollarini ham bayon qilib berdi. Bu asarlarning eng kuchliklaridan biri Iblisdir. Cavid bu yerda yomonlikning faqat cho'chaklardagi bir maxluq emasligini, balki urushlarda, hokimiyat talash kurashlarida, shahvatlarda va sukut qilishga majburlangan vijdonlarda qaytadan tug'ilganligini bayon qildi. Yomonlikni kim yaratdi degan savolni so'rash bilan birga insonning o'z ichidagi qorong'ulik bilan yuzlashishni talab qildi. Payg'ambar Topal Tömür, Aqsaq Tömür, Siyavush, Xayyam qatorliq asarlardimi o'tmishning qahramonlari orqali o'z davridagi adolat, kuch va erkinlik masalalari ustida izlanadi. Uning uchun san'atning vazifasi olqishlash emas, balki o'ylantirish edi. Ammo ba'zi davrlarda o'ylantirish xatarlik edi. 1937 yili millatchilik va inqilobga qarshi faoliyatlar bilan ayblanib tutqun qilingan Cavid 1939 yili Sovet Ittifoqiga qarshi tashviqat jinoyati bilan 8 yillik turmush jazosiga hukm qilinib, Sibiriyaga surgun qilindi. Bir zamonlar Istanbulda adabiyotning buyuk shaxslari bilan bir avodin tang nafas olgan, Bakuda asarlar sahnalashtirilgan shoir amdilikda bir mahbus edi. Ammo uning tenini surgunga evatish, fikrni surgunga evatishdek undoq oson emas edi. 1941 yili 5 dekabrda Sibiriyada hayotidan ayrildi. Sibiriya uning tenini oldi, ammo so'zlarini ololmadi. Oradan yillar o'tdi va bir kuni yiroqlarda qolgan bir shoirning yo'li qaytadan o'z vataniga tutashdi. 1982 yili tug'ilganligining 100 yillik munosabati bilan Hüseyin Cavid jastining qoldiqlari Sibiriyadan Ozarbayjonga yetib kelindi va 3 noyabrda o'zi tug'ilgan Naxchivanda kichik vaqtida yaxshi ko'rgan Ujmi Darxaba ota makoniga yaqin joyda qaytadan yerlikka qo'yildi. Orqadan bu yerda uning nomiga bir xotira maqbarasi yasaldi. Bu faqat bir jasadning qaytib kelishi emas edi. Xotirning bir millatning o'z san'atkori bilan qaytni uchirish edi. Cavid bugungi kunda Ozarbayjonning adabiyotida, teatrida va madaniyat xotirasida yashashni davomlashtirmoqda. Uni turk dunyosi uchun muhim qayg'ini bo'lsa, asarlarining chek-chegaralarini bosib o'tgan ruhidir.
Onun şiirlerde Azerbaycan'dan Türk dünyasına İslam ve İran coğrafyası tutulgan medeniyet izleri uçuşuşudu. Cavid üçün vətən fəqət bir coğrafiya ilə emas, bəlkə til, xatirə, balılıq və insanın öz ruhu bilən qurğan rəştisi idi. Sibiriyəyə sürgün qılınğanda onun tinini vətindən yiraqlaşdırdı. Amma xatirəsini və sözünü alamadı. Çünki bir şairin kitabını qoldun tartıb ala alaysız. Amma zehnidki cümlüsünü və xalqın xatirəsiga ornaşqan sözünü öçürüb taşlayanmaysız. Yillardinkin Naxçıvanğa qaytıp gelgen cəsidi, sükut qilishqa məcburlanğan əvazının qaytıdın öz tüpürqidi yanışı boldu. Onun hikayesi kalemnin zindanga, şiirnin tikellik simga və pikirnin sürgünge sığmaydıqallıqının hikayesidir. Bugünkü gündümü Cavit'nin sadası hele hem bizge okşaşla bir hakikat nasıldıdı. İnsan öz sözünü yok koymaydıken her giz yanılgen hesaplanmaydı. TRT Uygurçının hürmetlik ihlasmelleri programımız müşiyede harlaştı. Kiler katımlık programımızda yani okşaş vakit kaydı körüşkice aman boğazla hayır hoş. Yıldızların yangrağan sadası.

Hörmetlik radyo yuvanlığı çılar. Bugünkü programlarımız muşerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Herkıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğuçı hem anlığa hem de salametlik yer bozsun. Aman bulanla.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Kui El Radio.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarımda ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

0: Aici, Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
1: Эфирда Türkiye Ovası.
2: Dipleyer Türkiye'nin teki radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
0: Oldi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
7: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
9: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovoz radio.
12: It Turkiye hangia radio ya.
0: Oldu radio glas Turkiye.
13: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.